bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: radyo fenomen.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydın, arı hafta sonları saatimiz 10. Fenomen 2010'lara başlıyoruz. Ben Serdar. Kevin Harris, Feel So Close.

Baby Brown, Oriental Poison 10.06. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben, Feromen 2010'lara hoş geldiniz. Her pazar sabahı olduğu gibi 10'dan 11'e pazar kahvaltınıza o dönemin hit single'larıyla eşlik ediyoruz. Kelly Rowland zamanı şimdi. Down for whatever.

0: arada tam da o dönemin hemen başlarından bir single'ı hatırladık ki 2010 gerçekten de müzik dünyası için çok özel single'ların yer aldığı bir yıl olmuştu. Biz de Florida'ya Club Can't Handle Me ile kulak verdik. Radyo Feribel burası, keyifli sabahlar Serdar ben. Fenomen 2010'larda bir Katy Perry hitini hatırlamaya var mısın? Aren Cold birazdan radyonda, öncesinde ise yine Ten Minutes'ı dinleyeceğiz. Kaçırma.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali
1: Big Boy

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

gibi şarkılar yapabilse dediğimiz isimlerden biri Katy Perry, Haren Cole'da hatırladık. Keyifli sabahlar yaptı sonları Serdar ben. Fenomen 2010'larda ve Enrique Iglesias'a devam ediyor şimdi Naked.

0: Yakında onu 18. yüzyıl İtalya'sında geçen Cry to Heaven adlı filmde oyuncu olarak göreceğiz. Zaten Skyfall'da buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen 2010'larda Rihanna'yı Live Your Life'la birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise David Guetta ve Nicki Minaj eşliğinde Turn Me On burada. Kaçırma.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maximum Hit Müzik.

radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo fenomende fenomen 2010'lar.

eğlenceli bir şarkı değil mi? Umarım pazar sabahında keyfinizi daha da artırmıştır. We No Speak Americano. Yolanda Be Cool buradaydı. Serdar ben. Fenomen 2010'ların sonlarına doğru ilerliyoruz. Hatırlatmam şu. Saat 11'de bugün Fenomen Kafe'de bir kez daha mikrofon başında olacağım. Sizleri de beklerim. Şimdi ise Roller Sis'e devam.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe. Herkese hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi birlikte yine önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık ve teknoloji konuşacağız. İlk haberim teknoloji cephesinden olacak. Şimdi sosyal medyayı hepimiz sarıyoruz ve epey karşımıza bu yapay zeka üretimi profiller çıkıyor ama çoğunda yapay zeka profil etiketini görmüyoruz. İşte Instagram bu konuda artık bir önemli bir adım atmaya karar verdi. Detaylarını paylaşacağım. Sinema haberinde Ridley Scott'ın biraz insanları hayal kırıklığına uğratmış gibi gözüken The Dog Stars filmini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela açılış hafta sonunda sadece 8 milyon dolar hasılat elde etmiş ve yorumlar oldukça olumsuz filme dair. Peki neden, izleyiciler ne bekliyordu ve hangi filmlerle karşılaştırıp bu yorumları yapıyor? Tabii ki bundan biraz konuşmak gerekiyor. Sağlık haberi de biraz hafta sonu yaptığımız o fazladan uyumayı ve bunun sağlığımıza olan olumlu etkisini sizlerle paylaşacağım. Var mı aranızda hafta sonları ben normalden biraz daha fazla uyuyorum diyen? Muhtemelen büyük bir kısmınız zaten böyledir. Ve iyi haber, bunun sağlığımız için faydalarının olduğu söyleniyor. Bir araştırmaya denk geldim, sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında dizi dünyasından bir haberi sizlerle paylaşacağım. Geçmiş yıllarda hayatını yitirmişti. Friends dizisinin popüler sevilen karakterlerinden Matthew Perry'nin hayatını ve mirasını anlatan 3 bölümlük bir dizi duyuruldu. Detaylarında bakalım neler var. Ve son kısımda da müzik haberde Miley Cyrus'ın yeni albümü Bass Persuasive'i sizlerle konuşacağız. Ve bir de Miley Cyrus sahne adını değiştirmiş gibi gözüküyor. Bakalım detaylarda neler var. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'de. Şimdi teknoloji dünyasıyla devam edelim isterseniz. Sosyal medyayı tarıyoruz hepimiz. Yani birçok farklı platformda videolara, görsellere denk geliyoruz. Bunların hangisi yapay zeka ile hazırlanmış, hangisi gerçek, artık ayrımına varmakta epeyce zorlanıyoruz. Ve hatta epey bir yapay zeka üretimi profiller de karşımıza çıkıyor. İşte Instagram bu konuda sonunda bir adım atmaya karar vermiş. Tamamen yapay zeka ile oluşturulan ve gerçek bir insan gibi görünen bu sanal profillere yapay zeka üretimi profil etiketi getirmeyi zorunlu kılıyor. Yani daha önce AI Creator diye bir etiketi isteğe bağlı olarak kullanabiliyordu kullanıcılar, ama şimdilerde bunu biraz daha mecbur hale getiriyor ve bu etiketi kendisi kullanmayan profillerinde gönderileri çok da fazla bir işe yaramayacak. Yani mesela bu gönderiler keşfette önerilmeyecekmiş Instagram'da ve erişimleri de sınırlandırılacak. Yani bundan böyle bu tarz profilleri yönetenler bu yapay zeka üretimi profil etiketini çok daha görünür bir şekilde kullanmak zorunda ve bizler de tabii bir hesaba denk geldiğimizde artık net bir şekilde onun bir yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir profil olduğunu anlayacağız. Bu konuda çok daha ciddi adımlar atılıyor farkındaysanız. Yani mesela X'te de bu görsel yapay zeka ile oluşturuldu etiketini görüyoruz. O çok faydalı değil mi? Yani en azından yapay zeka mı yaptı o görseli, gerçek bir kullanıcı mı, artık onun ayrımına net bir şekilde varıyoruz. Bu tip ilerlemeler benim oldukça hoşuma gidiyor. En azından hani o sınır biraz daha flu hale gelmişti. Yapay zeka ve gerçek insan üretimi sınırı. Bu konuda bence iyi bir ilerleme, gelişme bu.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: ki mesela Gladiator var, Yaratık var, Prometheus var, Martian var değil mi? Yani çok sinema dünyasının en iyi bilim kurgu, suç ve tarihi filmlerinde yapımcı olarak, yönetmen olarak yer almış bir isimden bahsediyoruz. Ve bugünlerde tabii yeni filmiyle gündemde Ridley Scott, The Dog Stars. Ama film biraz böyle hayal kırıklığı yaratmış gibi gözüküyor. Mesela filmin bütçesi 80 milyon dolar, hatta daha fazla. Ama beklentilerin altında kaldı. Mesela Jacob Elordi ve Margaret Qualley'nin başrolünü paylaştığı bu film Amerika'da açılış hafta sonunda sadece 8 milyon dolar. Tüm dünyada ise yaklaşık 20 milyon dolar hasılat elde etmiş. Dediğim gibi beklentilerin epey altında. Mesela eleştirmenler epey bir olumsuz yorum yapmış. Rotten Tomatoes'ta mesela sadece %40 olumlu yorum almış durumda. İzleyici değerlendirmesi C artı gözüküyor. Şimdi seyirciler onun işte yani başka yapımlarla onun filmini karşılaştırıyor. I'm Legend, Mad Max, The Road gibi yapımlarla kıyaslıyor ve filmi biraz özgünlükten uzak buluyorlar. Ve bu filmin performansı da milyonlarca böyle dolar zarar etme ihtimalini de gündeme getiriyor. Tabii film şimdilik yeni olduğu için belki sonraki süreçte bu hasılat kısmı biraz toparlayabilir ama görünen o ki yani Ridley Scott'ın kariyerindeki en büyük böyle gişe başarısızlıklarından biri olmaya aday bu film.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları, herkese Serdar ben. Fenomen Kafe şimdi yaşam ve sağlık haberiyle devam ediyoruz. Hafta sonu ne kadar uyuyorsunuz? Hafta içinden eminim ki çok daha fazla uyuyorsunuzdur. Özellikle cumartesi, pazar, işte hafta sonları çalışmıyorsanız muhtemelen uyku sürenizi artırıyorsunuzdur değil mi? Ne kadar peki? Şöyle bir saat, iki saat. Şimdi şöyle bir araştırmaya denk geldi. Bu Kore Üniversitesi'nde yapılmış. Hafta sonları yaklaşık böyle 1,5-2 saat fazladan uyumak yüksek tansiyon riskinin azalmasıyla bağlantılıymış. Yani 41 bin kişiyle tam 7 yıl boyunca takip edilen bir araştırma bu. Hatta böyle nokta atışı süre vermişler. 1 saat 27 dakika tabii bu ortalama. İşte bu kadarlık, buna 1,5 saat diyelim biz. Ek uyku gerçekten çok da faydalı. Yani hipertansiyon olasılığını falan da düşürüyor. Özellikle böyle çok hareketsiz kişilerde bu fayda biraz daha artıyormuş. İlginç değil mi? Yani hafta içi çok böyle fiziksel olarak hareket edemediğinizi düşünüyorsanız hafta sonu bu fazladan 1,5 saat uyku gerçekten de faydalı gözüküyor. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Yani düzenli fiziksel aktivite hala kalp sağlığı için temel unsur. Bu bahsettiğimiz hafta sonu yaşanan telafi uykusu bir sadece ek, küçük bir ek fayda sağlıyor. Ama nihayetinde hafta sonu ben fazladan uyuyorum diyorsanız hiçbir şekilde pişmanlık duymamanız, hatta bu araştırma haber sonrasında biraz daha mutlu olmanız gerekiyor.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe. Şimdi dizi dünyasına bir haberle devam ediyoruz. Tüm zamanların en sevilen dizisi hangisi desek buna tabii ki farklı yanıtlar verilecektir. En sevilen komedi dizileri hangisi desek herhalde akla da ilk gelen dizilerden bir tanesi olacaktır. Friends dizisi. Şimdi dizide geçmiş yıllarda hayatını yitiren bir yıldız vardı. Matthew Perry. İşte bir dijital platformda onun hayatını ve mirasını anlatan 3 bölümlük bir diziyi duyurdu. Adı da The One About Matthew Perry olacakmış. Bu yapım 27 Ekim'de tüm dünya genelinde yayınlanacak. İşte bu belgeselde Perry'nin Friends'le diziyle yükselen kariyerinin yanı sıra belki haberlerden denk gelmişsinizdir. İşte onun bağımlılıkla mücadelesi, özel hayatı, kamuoyunu bilmediği yönleri falan ele alınacakmış. Hatta kız kardeşini de bu yapıma dahil etmişler. Mia Perry Bowick aile arşivine daha önce yayınlanmamış fotoğrafları, videoları falan paylaşacakmış. Perry'nin yakın arkadaşları, çalışma arkadaşları da projede yer alacakmış. Tabii şunu netleştirmemişler. Yani Friends dizisindeki oyuncular bu belgesele bizzat katılıp katılmayacaklar. Yani bu durum çok henüz netlik kazanmamış ama benim tahminim en azından birkaç oyuncuyu bu belgeselde görebiliriz. Friends hayranları eminim ki aranızda epeyce vardır. Eminim sizler için de güzel bir nostalji olacaktır bu dizi.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısma geldik. Kısa bir müzik haberle bu kısmı da tamamlayalım isterseniz. Miley Cyrus hayranları için güzel haber. 10. stüdyo albümü Bass Purchase'i duyurdu. Albüm önümüzdeki günlerde dinleyiciyle buluşuyor. Tam tarih verelim, 18 Eylül'müş. Cyrus'a yeni albümünü hayatın böyle kalp kırıklıkları, aşk ve kırılganlıklarını yansıtan bir çalışma olarak tanımlıyor. Bakalım nasıl bir albüm, tabii bizler de heyecanla bekliyoruz, merakla bekliyoruz. Albüm duyurusunun ardından sanatçı tabii uzun yıllardır büyük konserler vermediği halde 16 ve 18 Ekim'de Hollywood Bowl'da iki özel konser vereceğini duyurdu. Bir de geçenlerde belki takip edenler denk gelmiştir. Yeni bir dönemi başlangıcı olarak düşünüyor Miley Cyrus bunu ve sosyal medyadaki adını sadece Miley olarak değiştirdi. Yani bundan böyle muhtemelen ona artık yalnızca Miley olarak sesleneceğiz. Pekala, ben Serdar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu Fenomen Kafe'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet, Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Kutlamaların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Radyo Fenomen.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İlk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: Kaybili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.

partiler. Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda. Yine iddialı bir liste programı bizi bekliyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 40 numarası Andrea Bocelli, David Guetta ve Megan Thee Stallion üçlüsünden DNA sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Bu kez

0: Go fenomeni 40'ta geçtiğimiz hafta yerini koruyarak bu hafta da 33 numarada yer aldı. Keyifli tatiller geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada Vincent bizi karşılayacak.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?

0: Kırsal DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışana
3: tak. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik. Feral ilk 40.
4: 32 numara.

0: DJ Kaybili ile geri sayımda işte Dünya DJ sıralamasında ilk yüzde yer alan isimlerden. Peggy Goo, Ira Star'la bir araya geldi ve yepyeni single'ları Woman, Fenomenal 40'ın bu hafta 29 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller geri sayım tümüz ile devam ediyor ve birazdan 28 numarada Crush bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
14: İstersen.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
3: 28 numara.

0: doğru ilerliyoruz. 10'lu numaralara yaklaşıyoruz. Birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik. Feral ilk 40.
3: 22 numara.

0: bu hafta 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki 20 şarkı geride kaldı. Önümüzde 20 iddialı single var. Ve 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın ada şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda listede göreceğimizi düşündüğümüz single'lardan biri. Derya Uğurlu ve Şımarık bu hafta Fenomen İlk 40'ın ada şarkısı.
1: Fenomen İlk 40.
2: Aday şarkı.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Fate sonrasında bir basamaklık yükselişte 19 numaradayız ve hip hop dünyasına geçiyoruz. Radyo Fenomen'de Fat Papi

isimlerinden biri diyebiliriz. French Montana için arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor ve işte onlardan biri. French Montana ve Sofia Rice önderliğinde Final Minute fenomeni 40'ın bu hafta 17 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller bir basamakta yükselişte.

0: %13 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve birazdan 12 numarada Temin Pala bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali Big

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
2: 12 numara.

0: numarada biraz önce eski bir numaralarımızdan BB Rex'i ve Faithless ikilisini dinlemiştik. Ve saniyeler sonra 8 numarada DJ Goja ve Jason Derulo ikilisi bizi karşılayacak.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam net.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
8: 8 numara.

0: Kerinuk oldu ve bir numaraya geldiğimizde geçtiğimiz hafta Kerinuk oluyor. Bir numaranın sahibi bu yaz bizi bolca dans ettiren isimlerden. Bu gel ve işte Ultra Nate'le ortaklığı Radyo Fenomen'de bu haftanın bir numarası Moving to the Sun.
1: Fenomen ilk 40. Bir numara.

İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Radyo fenomeni.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.
8: Teknoloji Teknosa'da güzel.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
11: Getir. Reklam.
12: Radyo Fenomen.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.000

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Okula dönüşte ihtiyaç

0: üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
0: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: seni.
1: Reklam.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Radyo Fenomen.

0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Radyo Fenomen.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.